samba. Wadara jodum wata soto no la nima larin laram kan kon fala bu defoy bata fala bu defo ko laye soto fala bu defoy niyo e tora sa woni toro nak ale wala langam pour ñing kamalansi na tiné soto mbam.